meyve. Te sica çok güzel ve yırtıç yıldırım sican. Hay sormonto marmogom noh muşmek azo şuts. Ezel minderren veyi, noy fiyaz onu.